0: Kos başta radyo dayanmıyor. Ungut Recek başta radyo dayanmıyor. Kos başta radyo dayanmıyor.
1: Tiro giorno ancora, tiro giro mezzo.

Radio GN. Ungün Tretsek Başti Radyo Gayana. Hos Başti Radyo Gayana.

Ülke, Ammenor, Başta Radyo Dayanem. Başta Seksastvats, Ungın Trelov, Başta Radyo Gayana. Hos, Başta Radyo Gayanne. Başta Radyo Gayan, Kısan Çorşam, Ammenor. Paravoretsek zastvat, başti radyo gayanov. Hos, başti radyo gayanne.

Parabole tek zastvat. Açtı radyo Dayanol. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Açtı radyo Dayanol. Baştesek zastvats, ungentrelov başte radyo gayana. Hos, başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançoşşam, ammen or. Paraboretsek zastvats, başte radyo gayan ol. Հոս, բաշտե ռադիո գայանն է։

Parabole tek zastvat. Açtı Radyo Gayanol. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Başti Radyo Gayanol. Baştesek zastvats, ungntrelov başte radyo gayana. Hos başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançoşşam, ammen or. Paravoretsek zastvats, başte radyo gayanov. Hos, başte Radyo Gayanne.

Horst başta radyo dayandı. Ungetretsek başta radyo dayana. Horst başta radyo dayandı.

Başte Radyo Gayanne. Ungun Trecek, Başte Radyo Gayanne. Paraboretsek Zastvat, Başte Radyo Gayanov. Başte Radyo Gayan, Kısançor Şam, Ammen Or. Karapanutyan Haygagan Yerker, Ammen Or. Başte Radyo Gayan. Baştesek Zastvat, Ungın Trelov, Başte Radyo Gayan. Host, Başte Radyo Gayan. Host, Başte Radyo Gayan.